0: 3-5 tane başbakan oturur demişler. Aman en, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Esnaf da yan versene ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, geleceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi, tütün tütün maşiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün maşiyatları mı, üstek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demek? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Bindik bir alamete. Geliyoruz kıyamete. Bindik bir alamete. Geliyoruz kıyamete. Hem de oynayıverirken. Bindik bir alamete. Geliyoruz kıyamete.
1: Evet, Cem Karaca'nın bu eserine her dönem Türkiye'nin koşullarında her dönem uygun oluyor gibi geliyor bana. Öyle başlayayım bugün yayına dedim. Evet, Türkiye'deki gündemi takip edenler biliyordur. Şimdi kendi büyük yolsuzluklarını örtebilmek için daha önce 3 yıl önceden bu tarafa gündem olan Ahbap Derneği, Haluk Levent'in zaaflarında bilindiği halde hiçbir denetleme, hiçbir kontrol olmaması ve bugüne hepsine bırakılmasının asıl bir amacı var. Yani bugün kamuoyuna yansıyan, ikide bir de gözaltı yapılan, eve basılan ünlüler, gözaltına alınanlar, uyuşturucu, ne bileyim testleri, şunlar, bunlar hepsi aslında kendi kirliliklerini örtmenin bir amacıdır. Yani bu iktidarda saray rejiminin kendi pisliklerini örtmek için toplumun diğer pisleştirdiği, kötüleştirdiği, pisliğe bulaştırdığı veya bulaşmalarına göz yumduğu kesimleri parça parça göz önüne çıkarıyor. Güya kendilerince çok temizler ya. Halbuki ülkenin bugün yeraltı, yerüstü zenginliklerini bırakın da var yo her şeyi tamamen kendilerine peşkeş çektikleri bir saray rejimi var, bir diktatörlük var. Şimdi Haluk Levent nezdinde elbette ki bunun zaaflı biri olduğu ortada. Kendisi yıllar önceden de bu konuyla ilgili birçok yargılama olmuş, gözaltı tutuklama olmuş. Ve bugüne kadar susmaları, görmemezlikten gelmeleri ve şimdi tek tek insanları çağırmaları, ifade almaları, Ahbap'a destek verdiniz mi, vermediniz mi, ne yaptınız falan, bunların hepsi aslında var olan gündemi, gerçek gündemi. Yani çöktükleri ülkedeki ekonomik ve sosyal yıkıntının kendisini örtmek için insanları gündemle meşgul ediyorlar. Ama gerçekten ülkede yaşayan insanlar bunları çok ilgilendiriyor mu? Yani olup bitenler, bu gözaltılar, tutuklamalar, bırakmalar falan. Çünkü insanlar artık takip edemez durumda olduğunu düşünüyorum. Yapılan bazı sokak röportajlarını izlediğimde insanların gündemi farklı ama yine de İktidar, saray rejimi insanları bunlarla meşgul edebiliyor. En azından büyük bir kesimle edebiliyor. Medyada da sürekli konuşulan konular haline geldi. Evet, sürekli yeni yeni insanlar her gün kapıları basılıyor, evlere basılıyor, sabaha karşı gözaltına alınıyor. Kimi uyuşturucu kullanımı, kimisi ne bileyim farklı nedenler. Ama asıl hedef dediğim gibi bir bütün olarak ülkeyi bir açık cezaevine çevirmek. Yani kimin ne zaman evinin basılacağı, hangi gerekçe olursa olsun gözaltına alınacağı ve tutuklanmayacağının garantisi yok. Bu tamamen bir korku imparatorluğunun, inşa edilen korku imparatorluğunun sonuçlarıdır ve insanlar gerçekten de korkuyor. Yani normal korkmaları da normal insan sonu, korkmak da insana dair bir duygudur ve bu diktatörler bunu çok iyi kullanıyorlar. Geçmişte de bu tarafa da baktığımızda ama buna da bir kırılma yeri muhakkak olacaktır. Bir gün bu kırılacaktır, bu korku imparatorluğu. O zaman ne olur bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Şimdi yine parti gündemde CHP'den ayrılıyor Özgür Özel ve asıl CHP, yani seçilen CHP yönetimi. CHP'den istifalar başladı. Yeni parti için toplantı yapılmış, dilekçe verilecekmiş. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin yarın İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dünyanın Özgür Özel başkanlığındaki saat 23'te gerçekleştirilen toplantının ardında 90 üzerinde milletvekili CHP'den istifa edeceğini belirtti. Ve şu ana kadar yansıyan sosyal medyada takip ettiğimiz yüz binlerce CHP üyesinin CHP'den istifa ettiği ve yeni parti, yani adının ne olduğu belli değil ama galiba yeni parti olarak kalacak gibi gözüküyor. Oraya geçmek için hazırlık yapıldığı düşünülüyor. CHP'de kurulacağı resmen ilan edilen yeni parti için gerçekleştirilen toplantılar sürüyor. Saat 11'de de mecliste gerçekleştirilen 15 dakikalık kapalı grup toplantısından konuşulmadığı ifade edilen yeni parti için saat 23'teki toplantı işaret edilmiş. Kritik kararlar alacağız demiş kurmaylar. Evet, cuma namazı öncesi dilekçe verilecekmiş yarın. Gece 23'te mecliste gerçekleştirilecek toplantının tek gündem maddesinin ise yeni parti olacağı dile getiriliyor. Bu kapsamda da yeni parti için düğmeye basılacağı belirtiliyor. CHP'ler partinin kuruluş dilekçesinde yarın İçişleri Bakanlığı'na sunacağı aktarılıyor. İçişleri Bakanlığı'na yarın sunulacak dilekçenin cuma namazından önce verileceği ifade ediliyor. İstifalar ise yeni partide kurucular kurulu üyesi olacak 90 üzerinde milletvekilinde yarın CHP'de istifa etmesi bekleniyor. Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim ardından resmi sosyal medya hesaplarında da kamuoyuna ilan edileceği konuşuluyor. Evet, bu yeni parti bir belki bir başlangıç, bir kırılma olabilir. Gerçekten sadece bugüne kadar CHP'ye oy veren değil, vermeyen de, gidişatın kendisinden memnun olmayan, rahatsız olan, sıkıntı yaşayan, sorun yaşayan, baskı altında olan, sömürülen insanlar da belki CHP'ye yönelerek, yeni partiye daha doğrusu yönelerek büyük potansiyel oluşturması söz konusu olabilir. Bunu ileriki günlerde göreceğiz ama butlanlı CHP'nin iflas edeceği kesin. Çünkü ciddi anlamda bir tepki zaten vardı kamuoyunda. Dediğim gibi sadece CHP üyeleri ve CHP bugüne kadar oy veren insanlar değil, farklı partilerde de gidişatın kendisine memnun olmayan insanların da destek vereceğini düşünüyorum. Bu nereye gider, ne olur bilemiyoruz ama Erdoğan'ın hedefinin seçimsiz bir Türkiye olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce başından beri söylediğim, gerek bu süreç denilen, adı konulmayan sürecin kendisinin hizmet ettiği veya yeni anayasa söylemleri ve CHP'ye yönelik, daha doğrusu bugüne kadar bütün belediyelere yönelik, yani İstanbul başta olmak üzere birçok belediye yönelik yapılan profesyonel tutuklamalar, bunların özünde hepsinde tamamen rakipsiz ve seçimsiz bir süreci hazırlama gibi bir politikası olduğunu düşünüyorum. Bu gitgide o noktaya gidiyor. Yani yarın bir gün Özgür Özel'le ilgili ne bileyim dokunulmazlıkların kaldırılması, hatta tutuklanmasına kadar gidebilecek. Yani yok ya, bu da olur mu diyeceğimiz birçok şey olabilir. Çünkü gözünü karartmışlar ve saray gerçek anlamıyla çok büyük bir korkusu var. Yarın bir gün iktidardan halkın gerçek anlamıyla muhalefetiyle indirilirse bundan sonraki sürecin kendileri için pek iç açıcı olmadığını kendileri de biliyor. Bu durumda her şeyi yapmaya hazırlar. Yani ona bu da mı olur yok ya diyeceğimiz birçok şey yaşanabilir. Öyle bir sürece girdiğini düşünüyorum. Ondan dolayı Cem Karaca'dan bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Eserini paylaştım, öyle girdik. Bir de Sezen Aksu'dan dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Evet, bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe, Radyo Güncel'i dinliyorsunuz Hamburg FSK stüdyolarında. Sezen Aksu'yu dinleyelim.

Evet, bu da gündemle ilgili olsun diye paylaştım. Maalesef ne olduğu ne olacağı belli olmayan, artık ondan bundan. Kimi bulduysa içeri atan bir iktidar ve artık Amerika dozlu, Amerika'nın desteğini almış, AB'nin dostunu desteğini almış bir iktidar, saraydaki bir iktidar. Yapıyor, önüne gelene atıyor içeri, önüne gelene gözaltına alıyor, yapıyor. Ne zamanki halk dur diyene kadar bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Evet, bugün Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. 12 yıl aradan sonra ve katliamından 35 kaç yıl sonra Anayasa Mahkemesi Sivas katliamına ilişkin bireysel başvuruyu 12 yıl sonra görüştü. Mahkeme oy birliğiyle yaşam hakkınız usul boyunda ihlal edildiğine karar vermiş. Böyle bir karar bugün neden çıktı bilmiyoruz. Yani neyi amaçlıyorlar? 12 yıl sonra, aradan sonra bireysel başvuruların bugün ele alınması ve böyle bir karar verilmesi aslında düşündürücü. Evet, Anayasa Mahkemesi Sivas Katliam Oteli'nde, Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yaşamını yitirdiği, katledildiği insan katliamda ilişkin bireysel başvuru oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiş. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına yaptığı bireysel başvuruyu bugünkü toplantısında karara bağlamış. Mahkeme, anayasanın 17. maddesi kapsamında güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutuna ihlal edildiğine hükmetmiş. Karar oy birliğiyle alınmış. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak, ancak toplantıda mağdurların eylemlerinin insanlığa karşı suç oluşturduğu ve bu nedenle de zaman aşımı uygulanamayacağına yönelik iddianın incelenmediği öğrenildi. Yani işin asıl önemli olan bu tarafıdır. Yani insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmayacağı maddesini görüşmüyor ama farklı bir kararla bunu bir şekilde ötelemeyi amaçlıyor. Yani kararın gerekçesi daha sonra yazılacakmış ama dediğim gibi, yani insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı olmayacağı yönelik iddiayı incelememiş be. Yani büyük Anayasa Mahkemesi. Başvuru, evet biliyorsunuz, son katliam davası zaman aşımına düşmüştü. Başvuru Sivas katliamına ilişkin firari sanıklardan Cafer Erçakmak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında açılan davanın zaman aşımına nedenen düşürülmesinin ardından yapılmıştı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Mart 2012'de 8 sanık yönünden davanın 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki 20 yıllık dava zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar vermişti. Ve o zaman da Erdoğan şey demişti, hayırlı olsun milletimize demişti. Evet. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de bu kararı onadı. Bunun üzerine katliamı yaşamını yitirenlerin yakınları 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda olayın ardında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinin etkili olmadığı, firari sanıkların uzun yıllar yakalanmadığı ve davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunda ihlal edildiği ileri sürüldü. Son davada zaman aşımına düşmüştü. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi Erdoğan'a da hayırlı olsun demişti. Sivas katliamına ilişkin devam eden son ceza davasında 14 Eylül 2023'te 3 firari sanık yönünde 30 yıllık dava zaman aşımının süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürüldü. Müşteki avukatları katliamın insanlığa karşı suç niteliğinde olduğunu ve bu nedenle de zaman aşımının uygulanmayacağını savunurken mahkeme bu talebi kabul etmemişti. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan aydın, sanatçı ve yazarların katıldığı, biliyorsunuz, Madımak Oteli'nde ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel çalışanı yaşamını yitirmişti. Katliama ilişkin ana davada çok sayıda sanık ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırırken firari sanıklar hakkında davalar ise zaman aşımı nedeniyle sonuçsuz bırakılmıştı. Evet, bakalım bu konu nasıl işleyecek 12 yıl aradan sonra, ama insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı olmaz düşüncesi savunulmalı. Evet. Ve Hasret Gültekin'den, bir insan ömrünü neye vermeli, bu haber sonrası dinleyelim.

Evet. Sivas Katliamı'nda yaşam yitiren Hazret Biltekin'den dinledik. Bir insan ömrünü ne vermeli? Şimdi gündem dediğim gibi öyle yani. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete misali. Türkiye'nin gündemi o. Geçenlerde biliyorsunuz NATO zirvesi, zırvası Türkiye'de olurken Ankara'da rastgele insanlar yani muhtemel eylem yapabileceği düşünülen insanlar gözaltına tutuklandılar. Üstelik bunların bazıları da Tema Vakfı gönüllüleriydi. 60-70 yaşında emekli öğretmenler de içinde oldu. Ve onlar serbest bırakılmış. Yani o kadar korkmuşlar ki Ankara'daki NATO zirvesi öncesi tutuklanan ve bir ay olmuş cezaevinde bulunan Tema gönüllüleri serbest bırakıldı. Örgüt üyeliğiyle suçlanan isimlerin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek. Daha devam edecek yargılama. Örgüte ait olduğu veya dahil oldukları söylenen insanlar örgüt isimlerini bile bilmiyorlar ya bu insanlar. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılan NATO zirvesi öncesinde tutuklanan Tema gönüllüleri serbest bırakıldı. Bir aydır silahlı terör örgütüne üye olma bile. Yani öyle üften püften değil. Silahlı terör örgütüne üye bu insanlar. O gerektirilen suçlamayla tutuklu bulunan insanlar mahkemece yapılan ilk tutukluluk incelemesine tahliye edilmişler. Zaten belliydi öyle olacağı. Yani öncesi ve sonrası belli bir süre sonra bırakılacak belliydi ama bu neyin nesi yani. Bu hukuksuzluğun da artık bu kadar da insanlar dur demesi gerekiyor ama bilmiyorum ki yani ne zaman olacak bu. Bir gün olur bu, muhakkak. Evet, tahliyenin ardından Tema Vakfı hesabında tüm tutuklu gönüllerimiz özgürlüklerine kavuştular açıklaması yapılmış. Serbest kalanlar arasında Tema Vakfı gönüllerinden yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor Emel Memiş de, Umut Sen sözcüsü Burcu Arıkan ve haber portalında da genel yayın yönetmeni Yıldız Tarda bulunuyormuş. Bu insanlar serbest bırakılmış. Yani İnsanlar buna seviniyor. Hiç yere gözaltına, keyfi gözaltılar sonra serbest bırakılmasına insanlar sevini hale getirildi yani. Düşünebiliyor musunuz? Evet, yeni partiyle ilgili birçok yorum var. Halka karşılığı var mı? Uzmanlar ve anketler ne işaret ediyor? Bunu önümüzdeki süreçte anketlerde veya uzman dedikleri insanların ne dediğinde de pratikte göreceğiz. Yeni partiyle ilgili detaylı merak edilirken diğer taraftan da mevcut siyasi dengelerin değişeceği, evet, seçim davranışı nasıl etkileyeceği ve muhalefet içindeki güç dağılımının yeniden şekillenmeyeceği gibi sorular da tartışılıyor. Şimdi bunlar güzel hoş da acaba seçim olacak mı? Yani Erdoğan gerçekten öyle bir niyeti var mı? Seçimden mi tekrar aday olduğunda tekrar seçilebileceğini mi düşünüyor veya aday olacak mı? Ben daha önceki seçimlerde de hep şunu söylemişimdir. Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmez diye. Yani bundan önce de Kılıçdaroğlu'yla bu mühürsüz oylar döneminde o kamu daha doğrusu anayasanın değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı'nın halk tarafından seçilmesi yapılan oylamada neydi onun adı? Evet, o oylamada mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karşı itirazları engellemiş CHP. O zaman Kılıçdaroğlu bilinçli olarak itirazları engellemiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuranlar da bu partimizin değil bireysel başvurudur diye o dönemlerde. Yani bilinçli bir şey var, bu proje var. Kılıçdaroğlu'nun geçmişe dönüp baktığımızda gerçekten gerek o adalet yürüyüşü. Adalet yürüyüşü kitlelerin iktidara karşı olan nefretini bir şekliyle kendi bünyesinde eritmek. Yani itfaiye görevi görmek. Ne zamanki bir eylem olsa, kitlesel bir eyleme kalkışmaya kalksa insanlar provokasyon var, dikkat edin falan diye insanların sokağa dökülmesini engellemeye çalıştılar. Yani kitlesel eylemlerin önünü almak için Kılıçdaroğlu büyük itfaiye rolü gördüğünü görüyoruz. O Cumhurbaşkanı adayları, ne bileyim Eklemettin, Seklemettin'le, daha sonra Muharrem İnce, gel Muharrem dediği hatırlarsanız onu. Ve daha sonra kendisini dayatması, ben istemiyorum ama benim aday olmam gerekiyormuş falan gibisinden. Bunların hepsine bakıldığında Erdoğan'la birlikte hareket ettiğini insan düşünüyor. Yani bunun resmi olarak bir kanıtı yok ama 25 yıllık iktidarın bugüne kadar devam etmesi muhalefetin de görevi. Yani muhalefetin başında kim vardı ana muhalefetin başında? Kılıçdaroğlu. Yani bugün zırtlan olarak ortaya çıkması bir yerde bunu olabilecek bir iktidar yürüyüşünü engelleyebilmek için Erdoğan bütün düğmelere bastı. Bu da onunla düğmelerden biri, aparatlardan biri, saray aparatlarından biri olduğu artık resmi olarak açığa çıkmış oldu bu şekilde. Yani kendisini kanıtladı bu şekilde.
Yeni parti siyasette karşılık bulacak mı? Bulur bence. Yani dediğim gibi sadece daha önce CHP'ye oy veren insanlar değil, CHP'ye oy vermeyen ama gidişattan huzursuz olan, memnun olmayan, rahatsız olan veya bu gidişatın durdurulmasından yana olan insanlar da yeni partiye yönelir diye düşünüyorum. Yapılan kamu yoklamaları ne der ne demez bilmiyoruz. O yoklamaların kendisi de bugün iktidarın eğer güdümünde yoklamalarsa hiçbir zaman gerçeğe ulaşamaz bu kamu yoklamaları. Ona galiba artık her şey olduğu gibi bunu da yaşayarak göreceğiz. Yeni partinin ne olacağı veya iktidarın saray rejiminin nasıl adım atacağı. Bunlar hesaplamışlardır. Yani saraydaki kurmaylarla saraydaki senaryolar yazılmıştır, çizilmiştir. Ne olabilirse ne olur, ne yaparız diye. Bunların hepsinin bir karşılığı vardır onlarda muhakkak. Ve bana öyle geliyor ki şimdi bu aşamadan sonra Yargıtay tutup bu CHP ile ilgili kayyumu iptal edebilir. O zaman CHP Kılıçdaroğlu tamamen boşta kalmış olabilir ama yeni parti kurulmuş olacaktır bu süreçte. Yani bir karmaşanın içerisinde insanlar boğuşurken ülkenin içerisinden geçen bu çöken ülkeye çöken iktidarına devam etmenin yollarını arayacaktır. Dediğim gibi bu şey süreci de ne süreç dedik? Adına işte değişik süreçler deniliyor. O süreçle de ilgili güya sözüm ona adımlar atılacak. Ama adımların ne olacağı bellidir. Erdoğan dayatması hatırlarsanız Özgür Özel'in ilk görüşmelerde yumuşama dönemlerinde işte anayasayla ilgili konularda kesinlikle anayasayı var olan anayasa uygulamayan yine anayasa yapmayacağız demesinden sonrasında ipleri kopardığını düşünüyorum Erdoğan'ın. Erdoğan tek derdi anayasayı değiştirmek ve kendisinin orada kalması. Her türlü yola başvurarak kendisini bir şekilde kendisinin ve kendisinden olan birilerinin orada kalmasını sağlamak. Tek amacı olduğunu düşünüyorum bu süreçle de ilgili olarak. Orada da samimi olmadığını düşünüyorum. Evet, bir Livaneli dinleyelim. Umudunu kesme yurdundan diyelim. Evet, kesmemek gerekiyor. Ben inanıyorum bu gidişatın bir durağı olacaktır. Bir dur denilen bir halk hareketi olacağını düşünüyorum ama siyasi önderlik şart tabii ki ondan yoksun Türkiye.

Evet, Almanya'nın gündemine şöyle bir göz atacak olursak yeni çıkan bazı şeyler Almanya'da yasalara hız sınırı geliyor. Almanya'da bir önceki hükümetin jet hızıyla hazırladığı bir yasa dava konusu oldu. Bu Deutsche Welle'nin haberi. Evet, yasama sürecinin mahkemeye taşıyan bir milletvekili sürecin aceleye getirildiğini, haklarını ihlal edildiğini savunuyor. Hızlı bir yasama süreci hangi noktada gereğinden fazla hızlı hale gelir? Yasama süreçleri için bir hız sınırı olmalı mı? Evet, Almanya bu soruların cevabını arayan ilginç bir davayı konuşuyor. Bir önceki koalisyon hükümetinin ısınmayı daha iklim dostu hale getirmeyi hedefleyen ısıtma yasasının acele getirildiği savunan bir milletvekili konuyu mahkemeye taşımıştı. Bugün söz konusu dava ile ilişkin karar çıkması bekleniyor. Trafik ışığı koalisyonu, yani işte geçmişteki hükümet olarak bilinen ve sosyal demokrat ve yeşillerden oluşan hükümetle ilgili tasarının federal meclisteki ilk görüşmelerinden önce metinde alışılmadık şekilde ek değişiklikler yapmış ve bunları kısmen muğlak ifadeler içeren temel ilkeler halinde kayda geçmişti. Uzmanlar ilk değerlendirme toplantısında ise artık bu o sıradan güncelliği yitirmiş olan ilk yasa tasarısı üzerinde yapılmıştı. Evet. Almanya'da artık her 3 hastaneden birinin kapanma riski karşı karşıya olduğu belirtildi. Almanya Hastaneler Birliği Sağlık Sigortası tasarruf paketinin yeni bir iflas dalgası yaratabileceğini ve kırsaldaki hastaneleri vurabileceği söyleniyor. Almanya'da sağlık sigortası tasarruf paketinin ardından hastaneler için de yeni bir iflas dalgası uyarısı yapıldı. Alman Hastaneler Birliği CDU-CSU-SPD koalisyonun kabul ettiği paketin her 3 hastaneden birinin ayakta kalamaz hale getirebileceğini savunuyor. Birlik Başkanı Posta'da yaptığı bir açıklamada daha fazla hastanenin mali sıkıntıya düşmesini beklediklerini söylüyor bu durumda. 2022'den bu yana Almanya genelinde 102 lokasyona sahip 85 hastane iflas başvurusunda bulunmuş. Bunların bazıları ikinci kez iflas sürecine girmiş. 3 yıl içinde hastanelerin 3'te 1'i yok olabilir diyor. Birliğin başkanı tasarruf paketi hastanelerin kredi bulma kapasitesini daha da zayıflatacak. Bir çok hastanın elindeki nakit kaynakların şimdiden yalnızca yaklaşık 4 haftalık süreyi karşılayabileceği belirtiliyor hastanelerin. Evet, tasarruf paketi 10 Temmuz'da kabul edilmişti. Şu anda iş başındaki CDU, CSU ve SPD hükümeti sağlık sigortası tasarruf paketini 10 Temmuz'da Federal Meclis ve Bundesrat tarafından kabul edilmişti. Buna göre paket yasal sağlık sigortalarını 2027'de hızla artan giderlere karşısında rahatlatılmasını ve yeni prim artışlarının önlenmesini amaçlıyordu. Düzenleme muayeneleri, hastaneleri, eczaneleri ve ilaç sektörü için milyarlarca euroluk harcama freni gerektiriyor. Aynı zamanda sigortalılar için de daha yüksek katkı payları ve bazı kesintiler de içeriyor. Acil servisler 24 saat açık kalmayabilir. Yani o zaman acil servis olmaktan çıkacak acil servis. Evet, birliğin başkanı buna göre diyor ki birçok hastanede acil servislerini de kapatmak zorunda kalabilirler. Bazı hastanelerin artık 24 saat kesintisiz acil hizmet vermemesi gündeme gelebilir denmiş. Evet. Durum öyle. Almanya'da da var olan hükümet silahlanmaya daha fazla pay ayırdığı için daha çok da sosyal sağlık ve eğitim alanlarındaki kısıtlamaları kendileri için daha geçerli buluyor maalesef. Önümüzdeki süreçte de tabii ki ister istemez bu durum kimin işine yarar? Bu durum ırkçı faşist partilerin işine yarar. Evet, Münih'te ırkçı saldırının 10. yılında kurbanlar anılmış. Almanya'da Münih kentinde biliyorsunuz 4 Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırının yıl dönümü konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier ırkçılığa karşı güçlü mesajlar vermiş. Almanya göçmen kökenli bir ülkedir demiş. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Münih kentinde, evet, aralarında Türkiye'lilerin de bulunduğu 9 kişinin katledilmesi sonucunda bunun 10. yıl dönümünde ırkçılık ve antisemitizme karşı güçlü mesajlar vermiş.
22 Temmuz 2016 tarihinde Münih'te Olimpiyat Alışveriş Merkezi'nde yabancı görünümlü 8 genç ve bir kadın vurarak öldüren 18 yaşındaki saldırgan olayla 2,5 saat sonra polis tarafından köşeye sıkıştırılarak kendini vurarak intihar etmişti. Saldırıda Türkiye vatandaşları Selçuk Kılıç, Canan Leyla, Sevda Dağ ve Batı Trakya Türklerinin Yunanistan vatandaşı Hüseyin Dayırcık ve aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Evet, maalesef. İlkay Akkaya'dan bir eser dinleyelim. Bekle buğday tanesindesin. İyi dinlemeler.

evet, baş edilecek başka yolu yok. Şimdi Doğu Almanya'nın biliyorsunuz daha ırkçılığın en yoğun olduğu bölgelerde Almanya'nın. Şimdi orada artık nerede istihdamda çalışacak eleman bulunamadığı ve özellikle de göçmenlerin geçmişte göçmenlere karşı eylemlerin yapıldığı, ırkçılığın yüksek olduğu, burada yabancı iş gücüne ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'de çalışan göçmen sayısı rekor seviyeye ulaşmış bu arada. Avrupa Birliği'nde göçmen nüfus içindeki istihdam oranı rekor seviyeye yükseldi. Avrupa Birliği dışına gelen göçmenler ve özellikle de kadınlar ise istihdam oranı daha da düşük çıkmış. Avrupa Birliği çalışan göçmenlerin oranı tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Berlin'deki Rockwool Vakfı'nın Perşembe günü, yani bugün yayınladığı araştırmaya göre 2024 yılında istihdam edilen göçmenlerin oranı %67,8'den %68,2'ye yükselmiş. Böylece göçmenlerin istihdam oranı rekor düzeyde ulaşırken son yıllarda gözlenen istikrarın artış eğiliminde devam ediyormuş. Araştırma göre yine en büyük artış Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen göçmenler arasında kaydedilmiş. Bu grubun istihdam oranı 2017'de %59,4 seviyesindeyken 2024 yılında da %66'ya yükselmiş. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen göçmenlerin istihdam oranı ise aynı dönemde %71'den %74'e çıkmış. Yerli nüfus ise istihdam oranı %67'den %71'e yükselmiş. Avrupa Birliği dışındaki gelenler ve kadınlar oranı da daha düşükmüş. En yüksek oran Malta ve en düşüğü Finlandiya'ymış. Avrupa Birliği dışı göçmenlerin istihdam oranının en yüksek olduğu ülkelerin %83 ile Malta, %77 ile Çekya ve %76 ile İrlanda olmuş. En düşük oran ise %58 ile Belçika ve %58,6 ile Finlandiya olmuş. Almanya'da Avrupa Birliği dışından gelen üç göçmenlerin istihdam oranı %66'ymış. Ülkede yerli nüfusun istihdam oranı %79'muş. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen göçmenlerin istihdam oranı ise %78 seviyesinde bulunuyormuş. Avusturya'da ise Avrupa Birliği dışı göçmenlerin istihdam oranı %65 olurken yerli nüfusun bu oranı %76'ymış. Evet. Avrupa Birliği kökenli göçmenler ise %76'ymış. Araştırmada istihdamdaki farkın artık genel olarak göçmenlerle ile yerli nüfus arasında değil, belirli gruplar arasında yoğunlaştığına dikkat çekilmiş. Özellikle Avrupa Birliği dışında gelenler, kadınlar istihdam oranının hem ülkede doğan kadınların hem de diğer Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kadınların gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca Avrupa Birliği dışındaki gelen yüksek nitelikli göçmenlerin de aynı eğitim seviyesine sahip yerli çalışanlara kıyasla da Avrupa'nın birçok bölgesinde iş bulmakta daha fazla zorlandığı dikkat çekiliyor. Evet, yayınımızın yaklaşık son 10 dakikasına girdik. Diğer tarafta zaten bilinen bir şeydi. Bu Almanya'da iş gücü göçünde Türkler ilk 3'teymiş. Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre Almanya'da çalışan ve nitelikli iş gücü oturum izniyle yaşayanların sayısı 605 bine ulaşırken Hindistan ardından Türkiye ve Vietnam öne çıkmış. Hindistan birinci. Evet, Almanya'da Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen iş gücü sayısında büyük artış kaydedilirken Alman hükümetinin son verilerine göre ülkede çalışma amaçlı veya nitelikli iş gücü olarak oturum iznine sahip 600 binden fazla insanın yaşadığı kaydedildi. Çalışmak amaçlı Almanya'ya yaşayan bu kesimin içinde baş sırasıyla Hindistan, Vietnam ve üçüncü sırada Türkiye ve Çin geliyormuş. Her yıl artış kaydediliyormuş bu arada. Önergeyle ortaya çıkan verilere göre Almanya'da Avrupa Birliği dışında gelen nitelikli uzman personele verilen oturum ve çalışma izni yıldan yıla değişiyormuş. Artış gösteriyor yani. Buna göre bu sayı 2025 yılında yaklaşık 205 bin, bir önceki yıl olan 2024'de yaklaşık 157 bin, yani daha fazla, evet. Durum öyle. Bir yol türküsü dinleyelim ve bakalım dünyanın üzerinde kurulu direk desin, dinleyelim.